0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

İki telden, iki sesten türkülerimiz. İki sesten, iki telden türkülerimiz. Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. İvo Papazov'un hareketli bir oyun havasıyla hepinize hoş geldiniz diyoruz. İki telden, iki sesten türkülerimiz ismini verdiğimiz konserimizle huzurunuzdayız. Türkülerimizin sonsuz bir kaynak olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Bugünkü programımız da bunun bir ispatı. Ben Şevke Çakır, teknik yapımda arkadaşımız müzisyen Rosen.

fırsatta dile getiriyoruz. Bugünkü programımız da bunun bir ispatı. Ben Şevke Çakır, teknik yapımda arkadaşımız müzisyen Rosen Grigorov'la birlikte bu programı beraber gerçekleştiriyoruz. Ve Neden İki Telden İki Sesten Türkülerimiz ismini verdiğimiz konserimizle ilk türkümüzle sizlere duyurmak istiyoruz. Sevda Yerleri diyecek ikili Ulvi Ahmet ve Hasan Rodoplu.

Sevgili dinleyiciler, bugün adı üstünde ikili türkülerimizi şuradan buradan değerlendirip sizin beğeninize sunacağız. Türkülerimiz farklı başlıklarla yeni kelimeyi kullanacak olursam farklı temalara soktuk günlerdir, aylardır. Ama iki seste, iki telde söylenen türkülerle de bugün huzurunuzda olacağız. Razgrad ili Kubrat Belediyesi'nin Biserci köyünden olup arşivimizde tek bir türküsü olmasına rağmen çok değerli İslam Yakup şu anda Türkiye Bursa'da yaşıyor, bizi devamlı dinliyor. Şöyle demiş sıradaki sanatçılarımız için. Sevgili Şevki Hanım, şu anda sizin programınızı dinliyorum. Zeliha ve Ümgülsün kardeşler Biserci köyü doğumludur. Bütün kayıtlarını Biserci'de otururken yapmışlardır. Sonradan ikisi de Silistra köylerine evlenip orada yaşamaktadırlar. Hayırlı programlar, Bursa'dan selamlar diye

yazmış İslam Karagöz adlı çok değerli dinleyicimiz. Bizler de İki Tel'den İki Ses'ten Türkülerimiz başlıklı konserimizde Zeliha ve Üngülsün Şevkedov kız kardeşlerden bir türkü seçtik. Yeni odalar yaptırdım diyecek ikili.

Aydu kız kardeşlerden yani Zeliha ve Ümgülsün ikilisinden Yeni Odalar Yaptırdım başlıklı türküyü dinledik. Türkü uzmanları özellikle Türkçe türkülerinden anlayanlar folklorumuzda iki seste türkü söylemek yoktur diyecektir. Bu fikri savunanlardan biri de Osman Aziz'dir. İki veya daha fazla seste türkü ve şarkı söyleme girişiminin Bulgarca'dan girdiğini ve Bulgar folklorunun etkisi olduğunu söylerdi. Yine de Osman Aziz, Hafize Beysim'le birlikte söylediği en güzel türkülerden bir tanesini bizler de bugün konserimizde yer verdik. Nadideyim, nadide.

İki telden, iki sesten türkülerimizi anlatırken sevgili dinleyiciler, bunlar daha fazla kadın ve erkek sanatçılar arasında kurulan ikili olarak karşımıza çıkıyor. Farklı dönemlerde bildiğimiz, tanıdığımız ikilileri, orkestra şefleri özellikle Turgut Şenikar, Dimitar Dinov ve Boyan Nankov bir araya getirmişler ve belli bir türküyü, sevilen bir türküyü, kız ve oğlan arasındaki aşkı ve sevgiyi anlatan türküyü onlar seslendirmiş. Gerçekten sanatçılar arasındaki uyum muhteşem olmuş. İlerleyen dakikalarda da dinleteceğim türkülerde de bunu göreceksiniz ve dinleyeceksiniz. Benimle yani aynı görüşte olacağınızdan da eminim. Aynen sıradaki türküde olduğu gibi. Zehra Şaban ve Selami İlyas ikilisinde arşivimizde birçok türküsü var. Bugün bir tanesini dinletiyoruz. Mendilimi el ele, yarimi yolladım ele diyecek Zehra Şaban ve Selami İlyas.

Değerli dinleyiciler, bazen de sanatçılarımız karşımıza ikili olarak değil de dörtlü olarak çıkıyor. Sıradaki güzel şarkıda olduğu gibi. Burada çok sesli söyleme sanatına da şahit oluyoruz. Çok değerli Razgrad Tiyatrosu ses sanatçılarından Mergül Esat, Vasfiye Şaban, Hafize Beysim ve Adem Bayraktar dörtlüsü söylüyor. Sende doğdum Deli Orman.

Değerli dinleyiciler, rahmetli Osman Aziz, Canlarım Türküler, Bizim Türküler kitabında bu konuya da değinmeden geçememiş. Çok Sesli Türküler başlıklı bölümünde her şey gelenekte olduğu gibi kalırsa, değiştirilmezse bir ulus yerinde sayar. Körü körüne geleneğe saplanma, ilerlemeyi reddetmek demektir sözü çok doğru kim dediyse diye belirtmiş ve şöyle devam etmiş. Biz politikada 45 yıl tek sesli yaşadık. Müzikte genellikle Bulgar müziğinde bunun tam aksi bir durum yaşandı. Ben Türk müziğinde çok sesliliği uzun zaman yadırgadım bazı çalışmalar, bazı denemeler dışında. Ama tek sesliliği de uzun zaman ne sanatta sevdim ne de politikada. Zamanla değişti, ben de bu görüşle değiştim. Yaşamın her alanında değişik şeyler sunulması gerektiği görüşüne vardım. Çok sesli olanları sevmeye başladım. Çok sesli olmaya baktım demiş. Birinci bölümünde bu yazının devamını getireceğiz. Ama şimdi yine çok güzel bir üçlü var bu kez karşımızda. Ahmet Cumalı, İbrahim Destan ve Yavuz Palabıyık, ninnelerin ninnisi diyecekler güzel türkülerinde.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili ses sanatçımız Osman Aziz, Çok Sesli Türküler bölümünde şöyle devam etmiş. Razga Tiyatrosu'nda çalıştığım yıllarda tiyatrodaki müzik sorumlusu Rayçu Vasilev oldukça başarılı çalışmalarda bulunmuştu bu konuda. Çok sesli türküler yadırganmamıştı insanlarımız tarafından. Bu durum beni bu konuda daha da yüreklendirdi. Öyle ya, çok sesli türküler neden insanımızın bir kültürü durumuna gelmesindi? Neden yabancıdır? Türk müziği

de yeri yoktur densin. Bir Muzaffer Gündoğdu'nun denemeleri bu alandaki çalışmaları Çok Sesli'nin Türk müziğinde de yeri olduğunu doğrulamıyor muydu? Çok Sesli müziğin nesi uzak Türk dünyasından ki? Ulusal bir müzik neden evrensel bir müzik durumuna getirilmesin? Neden bütün dünyaya kazandırılmasın diye sormuş bu başlıktaki ikinci bölümünde sevgili dinleyiciler. Şimdi yine ara verip çok güzel bir ikiliyle karşınızdayız. Ürkiye Şabanova ve Neziye Ramadan ikilisi söylüyor ve Asker Yarim diyor.

Osman Aziz kitabında Canlarım Türküler, Bizim Türküler başlıklı kitabında Çok Sesli Türküler bölümünde şöyle sonlandırmış cümlelerini. Fakat

işin aması var demiş. Bir halk türküsünü otantik bir türküyü modernize ederek evrensel bir müzik durumuna getirecek olan müzisyen son derece dikkatli olmalı bence. Karşıyakayım derken göz çıkarmamalıdır. Bu iş bir bıçak sırtı gibidir. Bunun başarısız örneklerini Bulgaristan'da yayınlanan müzik kitaplarında, derlemelerinde yer alan, Türk müziğiyle yakından uzaktan hiçbir ilişkisi olmayan bazı Bulgar bestecilerinin modernize edilmiş şarkılarında da görüyoruz. Demiş ve noktayı da koymuş. Bizler sevgili dinleyiciler böyle iki telden, iki sesten türküler programı derken yine Ürkiye Şabanova Neziye Ramadan'dan bir türkü seçtik arkadaşım Rosen'le birlikte. Kiraz karası sevdiğimin gözleri diyecek ikili.

Bulgaristan Radyosu'ndan İki Tel'den İki Ses'ten Türkülerimiz programını dinliyorsunuz değerli dinleyiciler. Zamana meydan okuyan ve en başarılı ses sanatçılarımızı bir araya getiren ikili türkülerimizi dinletiyoruz bugün. Örneği sıradaki türküde olduğu gibi. Bir kız ile kızın babası arasında geçen ilginç bir konuşma. Kızım seni Ali'ye vereyim mi? İstemem babacığım, istemem. Onun adı Ali, eder beni deli. İstemem babacığım, istemem. Kızım seni Ömer'e vereyim mi? İstemem babacığım, istemem. Onun adı Ömer, alır beni döver. Kızım seni Yaşar'a vereyim mi? İstemem babacığım, istemem. Onun adı Yaşar, alır beni boşar. Kızım seni Engin'e vereyim mi? İsterim tabii, isterim babacığım. Onun adı Engin, babası da zengin. İsterim babacığım, isterim deniliyor bu güzel türküde. Bizler de bu türküyü çok değerli, çok kıymetli ses sanatçılarımız kendilerini buradan saygıyla ve rahmetle, özlemle anıyoruz. Ayfer

ki Yeni Nefes ismini verdiğimiz ve olağanüstü sanatçıları ve müzisyenlerin bir araya geldiği ve hayat bulduğu Benerek Hazinesinden Türkülere Yeni Ses projesinde de ikillere yer verdik. Önce sevgili Sunay Çalıkuf ve Nargis'in seslendirdiği Nadideyim Nadide türküsünü hep beraber dinliyoruz. Biraz önce bu güzel türküyü Hafize Beysin ve Osman Aziz ikilisi söylemişti. Şimdi genç sanatçılarımıza yer veriyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: BNR Hazinesi'nden Türkülere Yeni Ses projesinden bahsetmişken, müzik kariyerinin çok başında olmasına rağmen ve kökleri saz ve söz ustalarının diyarı olarak bilinen Kotel'in Yablanoğlu köyüne dayanan Zerrin Süleymanoğlu ve yine Sunay Çalıkov eşliğinde

Göçmen Kızı türküsünü de dinletmeden geçemeyeceğiz. Ben bir göçmen kızı gördüm, Tuna boyunda. Elinde bir deste gül var, hasret koynunda, deniyor bu güzel türküde. Ve sevgili dinleyiciler, bu projemizi sık sık anlatıyoruz, projemizden bahsediyoruz. Ve gitar, elektrik ve bas gitar, buzuki ve piyano ile eşlik eden ve düzenlemesini yapan Ateşhan Teofikov, davul ve perküsyon ustası Evelin Asenov, türkü ve şarkılara akordiyonuyla renk katan Sandu Sandov ve tam anlamıyla bir klarnet virtüözü olan Dimitar Vasilev ile yola çıkmıştık. Projenin gerçekleşmesinde büyük rol oynayan ve hatta mucizeler yaratan ses mühendisi Mikhail Mikhailov, Mişo'yu da buradan anıyor. Kendilerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunarken işte bu albümümüzde, bu CD'de yer alan iki ikili türkülerden ikincisini de dinletiyoruz ve Göçmen Kızı diyoruz.

Sevgili dinleyiciler, arşivimizde Zehra Şaban ve Selami İlyas ikilisine ait en fazla türkü vardı. Şimdilik elimizde iki tane var sadece. Mendilim ele ele, yarimi yolladım ele türküsünü biraz önce dinlettik. Sırada yine Zehra Şaban ve Selami İlyas ikilisi söyleyecek. Elmayı attım diyecek.

İki telden, iki sesten türkülerimiz konserimizin neredeyse sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Son türkümüzü Ulviye Ahmet ve Cemil Şaban ikilisinden seçtik. Deniz Kızı türküsüyle sizlerden, huzurunuzdan ayrılıyoruz ve umarız sevgili dinleyiciler, arşivimizde Bulgaristan Türklerinin folklorunda ikillerin seslendirdiği güzel türküleri umarız sizler de bizim kadar sevmişsinizdir. Teknik yapımda müzisyen arkadaşım Rosen Grigorov, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Her zaman dediğim gibi gününüz, hayatınız türküler kadar güzel olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Eylül ayının ilk canlı yayınında önce haberleri ardından Şevke Çakır'ın sunduğu Yollar Köy'den de Geçer programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Andrei Gyurov ve Georgi Kandev, Dondukov 2 için adaylıklarını açıkladı. Doğalgaza %5,5'lik zam. Bugünden itibaren emeklilik fonu seçilebilecek. Eğitim yılı 15 Eylül'de başlayacak. Şimdi haberlerin detayları. Eski geçici hükümette Başbakan Andrei Gyurov ve görev yaptığı dönemde İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olan Georgi Kandev, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adaylıklarını açıkladı. İkili adaylıklarını memleketleri Gotse Delchev'deki tarih müzesi önünde duyurdu. Adaylıklarının herhangi bir siyasi parti tarafından değil, bir sivil girişim komitesi tarafından desteklendiğini kaydeden Gyurov, kampanyalarındaki yetkinlik, bağımsızlık ve yönetimde sorumluluk ilkelerini öne çıkaracaklarını vurguladı. Gyurov'u birlikte çalıştıkları dönemde adil ve ülkesine bağlı bir yönetici olarak gördüğü için desteklediğini söyleyen Kandev ise hukukun üstünlüğü ve güvenliğin kendisi için yol gösterici ilkeler olduğunu ifade etti. Gyurov ve Kandev kampanyalarını Bulgaristan'ın Avrupa Birliği çizgisinin korunması, güçlü ekonomi, bağımsız yönetim ile güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması üzerine kuracaklarını açıkladı. Dünyaca tanınan bilim insanı ve hayırsever Profesör Minko Balkanski de bir video mesajıyla Gyurov ve Kandev'in adaylıklarına destek verdiğini bildirdi. Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu Eylül ayı için doğal gaz fiyatını erişim, iletim, özel tüketim vergisi ve KDV hariç megawatt saat başına 41,60 avro olarak belirledi. Ağustos ayında Bulgar Gaz şirketinin doğal gaz satış fiyatı megawatt saat başına 39,43 avro seviyesindeydi. Önceki aya kıyasla %5,5'lik artışa rağmen rekabetçi fiyatla tedarik edilen Azerbaycan gazı sayesinde Bulgaristan'daki tüketiciler uluslararası piyasa fiyatlarına kıyasla megawatt saat başına yaklaşık 25 avro daha az ödeyecek. Eylül ayı fiyatının oluşturulmasında Azerbaycan ile yapılan uzun vadeli anlaşma kapsamında tedarik edilen doğalgazın yanı sıra gerçekleştirilen ihalenin ardından ticaret şirketleri ile imzalanan sözleşmeler kapsamında temin edilen sıvılaştırılmış doğalgaz miktarı da yer alıyor. Belirlenen fiyata ayrıca olağanüstü durumlarda eylem planı kapsamında yerine getirilen yükümlülükler doğrultusunda Bulgargaz şirketinin Çiren yeraltı doğalgaz depolama tesisinde gaz stoklarının tutulmasına ilişkin maliyetleri karşılayan bileşen de dahil edildi. Çalışan vatandaşlar ilk kez özel emeklilik fonlarında ikinci emeklilik için biriktirdikleri tasarrufların hangi yatırım riskiyle yönetileceğini 1 Eylül ile 30 Kasım tarihleri arasında seçebilecek. Düzenleme gelecek yıldan itibaren sözüm ona multifon sistemine geçilmesiyle bağlantılı. Her sigortalı, dinamik, dengeli veya muhafazakar alt fonlardan birini seçebilecek. Seçim yapılmaması halinde ise kişi yaşına bağlı olarak

Sistem tarafından ilgili fona resen yerleştirilecek. 1 Ocak 2027 itibarıyla emeklilik fonlarında 3 farklı alt fon seçeneği sunulacak. 50 yaşına kadar olanlar daha yüksek kazanç hedefleyen dinamik fona, 50 yaş ile emekliliğe 3 yıl kalana kadar olanlar dengeli fona, emekliliğe yaklaşanlar ise riskin en düşük seviyede tutulduğu muhafazakar fona yönlendirilecek. Muhafazakar fonun temel amacı emeklilik için biriktirilen tasarrufları mümkün olduğunca korumak olacak. Özel emeklilik fonlarının toplam varlıkları 17 milyar avroya aşarken en yaygın fonlar olan genel emeklilik fonlarında 4 milyon 100 binden fazla kişi sigortalı bulunuyor. 1 Ocak 1960'tan sonra doğanlar bu fonlara zorunlu olarak dahil ediliyor. Bu kişilerin bireysel hesaplarında ortalama 3555 avro birikmiş bulunuyor. Yeni eğitim

yılı da şimdiye kadar olduğu gibi 15 Eylül'de başlayacak. Temmuz ayının sonunda önerilen takvimde yer alan sonbahar ve Noel tatilleri değişmeden kalacak. Yani 31 Ekim 2026, 2 Kasım 2026 ve 24 Aralık 2026, 3 Ocak 2027 tarihleri arasında okullar tatilde olacak. İki eğitim dönemi arasındaki yarı yıl tatili ise 30 Ocak 2027 ile 2 Şubat 2027 tarihleri arasında olacak. Devlet lise bitirme sınavlarının tarihleri de değişmedi ve 19 ile 21 Mayıs'ta olacak. Öğrenciler yeni eğitim yılında ilkbaharda iki ayrı uzun tatil yapacak. İlk tatil 3 ila 11 Nisan tarihleri arasında 9 gün sürecek. İkinci uzun ara ise 30 Nisan 9 Mayıs tarihleri arasında Paskalya ve 6 Mayıs'taki Aziz Gyorgi gününü kapsayacak şekilde 10 gün olacak. Böylece öğrencilerin dinlenme sürelerinin arttırılması ve eğitim takvimi ile tatil günleri arasında daha iyi bir denge sağlanması hedefleniyor. BTA'nın aktardığı üzere söz konusu düzenlemeler Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından onaylanarak bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Geleneksel olarak 25 Mayıs'ta öğrenciler için tatil olacak. 24 Mayıs'ta kutlanan Aziz Kiril ve Metodi günü ile Bulgar alfabesi, eğitim ve kültür ve Slav edebiyatı bayramının ardından gelen bugün eğitim yapılmayan gün olarak takvimde yer alacak. Böylece öğrenciler 24 Mayıs'ın da dahil olduğu dönemde 4 günlük bir dinlenme fırsatı elde edecek. Eğitim öğretim yılı boyunca kanunen gerekli eğitim günü sayısının korunabilmesi için Mayıs ayındaki 2 eğitim yapılmayan gün nedeniyle derslerin bitiş tarihi 2 gün ileri alınacak. Böylece 1. ile 3. sınıf öğrencileri 31 Mayıs pazartesi yerine 2 Haziran çarşamba günü eğitim öğretim yılını tamamlarken 4. ile 6. sınıf öğrencileri 14 Haziran pazartesi yerine 16 Haziran çarşamba günü okulu bitirecek. 7. ile 11. sınıf öğrencileri ise 30 Haziran çarşamba yerine 2 Temmuz cuma günü eğitim öğretim yılını tamamlayacak. Eğitim ve sınav günleri arasındaki dengeyi iyileştirmek amacıyla 7. ve 10. sınıfların Bulgar Dili ve Edebiyatı derslerinden yapılacak Ulusal Dış Değerlendirme Sınavı 16 Haziran Çarşamba tarihi yerine 18 Haziran Cuma günü yapılacak. Matematik sınavı ise 18 Haziran yerine 21 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Sınavların gerçekleştirileceği günlerde ise sınava katılmayan diğer öğrenciler için ders yapılmayacak. İçişleri Bakanlığı Haskuvu İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada pazar günü Oreşnik yakınında ve Kuryata mevkiinde çıkan ve 120 dekarlık alana yayılan iki yangına Topolovgrad'dan 13 yaşındaki

yaşındaki bir çocuğun sebebiyet verdiği belirtildi. BNR muhabiri Jivka Todorova'nın aktardığı bilgiye göre çocuk pedagoji odası müfettişi huzurunda konuşan çocuk 30 Ağustos günü öğleden sonraki saatlerde Oreşnik köyündeki Ziberova çeşmesi mevkiine yanan sigara attığını itiraf etti. Bunun üzerine çıkan alevler 120 dekarlık kuru ot ve çalılık alana yayıldı. Erkek çocuğunun bu olayın öncesinde et pişirmek üzere ateş yakarak Topolovgrad'ın Kuryata mevkiinde de yangına sebebiyet verdiği bildirildi. Orada alevler bir dekarı iğne yapraklı orman, geri kalanı ise kuru otlar olmak üzere toplam 1,3 dekarlık alana yayıldı. İçişleri Haskovo İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili dosyanın savcılığa intikal ettirileceği kaydedildi. Bundan sayılı günler önce Haskovo'nun Dinovo köyü

ilan edilmesine sebep olurken, alevlerin kontrol altına alınması için askeri helikopterin desteği gerekmişti. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Türkiye ile olan Kapitan Andreevo sınır kapısında binek araçların hem giriş hem çıkışında, kamyonların ise çıkış yönünde yoğun trafik var. Sırbistan sınırındaki Kalotina hudut kapısında da binek araçların giriş ve çıkışlarında yoğunluk yaşanıyor. Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan tüm sınır geçişlerinde ise trafik normal seyrediyor. Son 24 saatte 24 ciddi trafik kazasının meydana geldiğini açıklayan trafik polisi, kazalarda bir kişinin hayatını yitirdiğini, 23 kişinin ise yaralandığını kaydetti. Başkent Sofya'da 3 ciddi, 34 küçük çaplı trafik kazası meydana geldi ve 3 kişi yaralandı. Ağustos ayının başından bu yana 710 ağır trafik kazasında 37 kişi canını

0: olacak. Öğleden sonra güneydoğu kesimlerde parçalı bulutlu ve yer yer kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışlı hava görülecek. Kuzey-kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 25, 2000 metrelerde 17 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava hakim olacak. Doğu-güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 27 ila 29 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 24-26 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Yollar köyden de geçer.
2: Yollar köyden de geçer.
3: Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Takvimler bugün 1 Eylül'ü gösteriyor. Yazı arkada bırakıp yavaş yavaş sonbahara doğru yol alıyoruz değerli dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan'da üreticiler düşük satış fiyatları nedeniyle rekor düzeydeki yüksek buğday hasadından endişeli. Tarım Bakanlığı'nın güncel verilerine göre Bulgaristan'da bu yıl buğday üretimi 7 milyon 388 bin ton olarak gerçekleşti. Peki son yıllarda rekor seviyede olan bu hasadın piyasayı, tüketicileri ve üreticileri ne ölçüde tatmin ediyor? Birazdan bu sorunun cevabını arayacağız. Ayrıca değerli dinleyiciler, geçtiğimiz haftada olduğu gibi birçok koyun ve keçi çiçek hastalığı tespit edildiğini sizlere haberlerde duyurmuştuk. Yambul'a bağlı Cinot köyünde bulunan koyun çiftliğinde saptanan çiçek hastalığından dolayı çiftliğin civarındaki 20 kilometrelik bölgede sıkı veteriner kontrolü uygulanmaktadır. Benere muhabiri Daniela Kostova'nın konuyla ilgili haberini dikkatinize sunacağız. Ekipte arkadaşımız Kristina Petkova, ekip arkadaşım Bedire Halis ve mikrofonlar başında ben Şevki Çakır saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız.

son yıllarda rekor seviyede olan bu hasadın piyasayı, tüketicileri ve üreticileri ne ölçüde tatmin ediyor? Bulgaristan'daki yıllık iç buğday tüketimi yaklaşık 2

Sevgili dinleyiciler, son 5 yılda ülkede buğday ve tahıl üreten çiftliklerin %35'i yok oldu. Tarım Bakanlığı'nın güncel verilerine göre Bulgaristan'da bu yıl buğday üretimi 7.388.000 ton olarak gerçekleşti.

milyon ton olduğundan kıtlık riski bulunmuyor ve tüketiciler rahat olabilir. Ancak aynı şey tahıl üreticileri için geçerli değil. Mazot, gübre ve tohum gibi girdi masrafların artması ve ürün fiyatlarının düşük kalması nedeniyle birçok tahıl üreticisi geçen yılki hasadın bir kısmını satamadı. Dolayısıyla 2026 yılının bol hasadı çiftçinin yüzünü güldürmüyor. Zira maliyetler yine yüksek, fiyatlar ise düşük. Bu yıl buğday ekim ve hasat edilen alanlar yaklaşık %8 oranında azaldı, ancak verim neredeyse %10 arttı ve hasat edilen toplam buğday miktarı geçen yıla göre daha yüksek oldu. Üreticilerin ifadesine göre tahılın piyasada satıldığı fiyatlar 15-20 yıl önceki seviyelerde kalırken üretim giderleri her geçen yıl katlanarak arttı. Ulusal Tahıl Üreticileri Birliği'nin verilerine göre bu dengesizlik son 5 yılda Bulgaristan'daki tahıl üretiminde faaliyet gösteren çiftliklerin %35'inin kapanmasına ve ortadan kalkmasına sebebiyet verdi. Bu çiftlikler iflas etti, satıldı veya daha büyük çiftliklerle birleştirildi. Bu ileride ekilebilir arazilerin azalması riskine yol açabilir. Buğday üreticileri bir başka soruyu da gündeme getirdi. Eğer bugünkü buğday fiyatları 20 yıl önceki seviyelerde yakınsa, bu süre zarfında ekmek neden kat kat pahalandı ve fiyat artışı tedarik zincirinin hangi aşamasında gerçekleşiyor?

0: çiftliğinde saptanan çiçek hastalığından dolayı çiftliğin civarındaki 20 kilometrelik bölgede sıkı veteriner kontrolü uygulanmaktadır. 10 binden çok küçük baş geviş getiren hayvan klinik muayeneden geçiriliyor. BNR muhabiri Daniela Kostova, Gıda Güvenliği Ajansı Yambul Müdürü Dr. Atanas Kaludov'un verdiği bilgiye dayanarak sürüdeki 135 hayvanın itlaf edildiğini aktardı. Hayvanların sahibi bize tam destek sağladı. Çiçek hastalığı şüphesiyle veteriner hekimi araması üzerine hafta sonunda gerekli organizasyonu yaparak pazartesi günü hastalığın merkezini yok ettik açıklamasında bulundu Kaludov. Bulaşıcı hastalığın koyun çiftliğine nereden geldiğine dair araştırma başlatılırken, Stralca, Tunca ve Yambul belediyelerinde koyun ve keçilerin klinik muayenelerden geçiriliyor. Eğer hastalık şüphesi varsa tamponla kan numuneleri alınmaktadır, dedi Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı Yambul Müdürü. Sevgili dinleyiciler, Yambul iline bağlı her 5 belediyede epizodik hastalıklar komisyonları toplanacak, veterinerlik kontrolü artırılacaktır.
1: Забранява се влизането и излизането на хора на МПС, превозни средства, задвижване чрез животинска тяга или
0: физическа. İnsan ve motorlu araçların hayvan gücü ya da fiziksel güçle hareket ettirilen taşıtların giriş ve çıkışları yasaklandı. İki bölgede kesime tabi kuzular varsa kesim en yakın mezbahada yapılmalıdır, dedi Kaludov. Sevgili dinleyiciler, küçük baş geviş getiren hayvanlardaki çiçek hastalığı insanlar için tehlike oluşturmasa da büyük ekonomik zararlara yol açıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, canlı yayınımız devam ediyor. Şu anda stüdyo telefonlarımız her an sizler için açık olacak. 02 963 06 75. İkinci bir telefonumuz 02 933 63 18. Elektronik postamız takiş@bnr.bg. Postamızdan da bize ulaşabilirsiniz ve Facebook üzerinden Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü altını çiziyoruz efendim. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü, çünkü geçenlerde bizim dinleyicilerimiz böyle Radyo Bulgaria olarak ortak bir postamız var. Oraya bize mesaj gönderilmiş ve sadece Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Elimizde birçok mesaj var sevgili dinleyiciler. Onları her birini okumaya çalışacağız. Bize Fatme Kadirova takiş@bnr.bg dediğimiz elektronik postamızdan daha geçen hafta yazdı ve uzun bir mesaj var. Mesajı okuyacağız ama önce ilk telefonumuzu alıyoruz. Efendim, iyi günler, nasılsınız?
2: İyi günler. Ben Filistra Sancar, Zaritça köyünden Nebahat ablanız. Nasılsınız kızlarım, canlarım benim, Şevkiye?
0: İyiyiz Nebahat Hanım, sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah.
2: Biz de çok iyiyiz. Ben şimdi İsperik'in Ludogorci köyünden Naciye annemi, Zekeriye dedemi, Kapinovsi'den kızlarını Sadife ile Ömer ailesini ve Razgrad'dan Beyra ablamı selamlayacağım. Bu kadar. Bana yok mu diyenlere de gelsin benim sonsuz selamlarım. İyi günleriniz olsun, hayırlı işleriniz. Hoşça ve dostça kalın kızım Şevkiye.
0: Teşekkür ettik. İsmi geçen herkese selam olsun Zaritsa'dan ve söz ettiğim gibi Fatme Kadirova bize şöyle yazmış. Saygıdeğer Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü ekibi, yıllardır evlerimize konuk olan kültürümüzü, sesimizi ve özlemimizi bizlere ulaştıran radyonuzu büyük bir sevgi ve sadakatle takip ediyoruz. Dalgalardan yükselen sesinizle bizleri bir araya getirdiğiniz, geçmişten bugüne köprü kurduğunuz için tüm radyo çalışanlarına

0: program yapımcılarına ve spikerlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım diye yazmış Fatme Kadirova. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok duygulandık doğrusu. Bugün sizlere hayatımın en büyük şansı, sevginin ve fedakarlığın en güzel örneği olan sevgili annem ve babam için yazıyorum. Onların uzun yıllar önce sevgiyle, saygıyla ve büyük bir bağlılıkla kurdukları bu yuva bizler için her zaman en güvenli sığınak ve en büyük rehber oldu. İyi günde ve kötü günde hayatın tüm zorluklarına karşı el ele vererek büyüttükleri bu evlilik bizlere her zaman sevginin gücünü gösterdi. 1 Eylül tarihi Omurtak Belediyesi'ne bağlı olan Prezviter Kozma Köyü'nde oturan canım annem Ayşe ve canım babam Necdet'in 44. evlilik yıl dönümü. Tam 44 yıldır birbirlerine duydukları eskimeyen sevgi ve saygıyla bizlere örnek olan annem ve babamın bu anlamlı ve özel gününü her zaman büyük bir keyifle dinledikleri Sofya Radyosu aracılığıyla tatlandırmak isterim. Sizlerin o samimi ve içten sesiyle yapacağınız bir kutlama hem onlar için unutulmaz bir hatıra olacak hem de biz evlatlarını tarif edilemez bir mutlulukla dolduracaktır. 1 Eylül'deki programınızda bu mesaja yer ayırabilirseniz bizleri çok onore edersiniz. Sevgili annem Ayşe ve babam Necdet'in bu büyük gününü mikrofondan selamlamanızı rica ediyor. Onlara sağlıkla, huzurla, neşeyle hep el ele yürüyecekleri upuzun bereketli bir ömür diliyorum. Tam 44 seneyi geride bıraktıkları bu mutlu güne vesile olması adına annem, babam ve tüm radyo dostları için arşivinizden güzel buram buram memleket kokan bir Bulgaristan türküsü çalarsanız işte bu cümle beni aldı götürdü ve fethetti doğrusu. Ne demiş sevgili Fatma Hanım? Buram buram memleket kokan bir Bulgaristan türküsü çalarsanız bizi çok bahtiyar edersiniz. Başta canım annem ve babam olmak üzere bu güzel yayını dinleyen tüm dinleyicilerinize, Sofya'daki tüm radyo ekibine ve kalbi bizlerle atan herkese kucak dolusu sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Yayın hayatınızda başarılarınızın daimi olmasını diler. Emekleriniz için tekrar çok teşekkür ederim. Saygılarımla ve en derin sevgilerimle kızları Fatme ve Neylan diye yazmış değerli dinleyicilerimiz çok teşekkür ederiz. Sevgili Ayşe ve sevgili Necdet Bey ne kadar güzel pırıl pırıl evlatlarınız var. 44. evlilik yıl dönümümüzü bizler de kutluyoruz. Nice güzel evlilik yılları diliyoruz dedik ve Bedriye her iki telefonda da bekleyenimizin olduğunu söyledi. Efendim hoş geldiniz.
1: Alo, hoş bulduk.
0: Buyurun.
1: Ben Öşümeni Valnari Köyü'nden arıyorum.
0: Evet.
1: Necmiye Yüsmen ben. Torunumu kutlayayım. Adı Erkan. Torunumun torunu da İrem. Kızımın kızı da torunum gene. Sinem, onları kutlayayım. Sağlık sağlamlık diliyorum onlara.
0: Nerede oturuyorlar Necmi Hanım?
1: Onunla okuyor. Valnari'de ama Doyranlı'da çocuğum, çocuklarımın öbürü Şümen'de. Biri de Varna'da okuyacak şimdi.
0: Aa, ne güzel. Bizler de kutluyoruz. Hem efendim Erkan'ı hem İrem'i hem de Sinem'i.
1: Doktor olacak 5. sene atkın.
0: O ne güzel. O bitmiş ya. Sayılır ve en kısa zamanda gelip herkesi köydeşlerin de tedavi eder torununuz.
1: İnşallah. O günlerde görürüz.
0: İnşallah efendim. Çok teşekkür ederiz Necmi Hanım. Valnari'ye de selamlar dedik ve hemen diğer telefonumuzu alıyoruz. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Ben Silistra'dan Saime Talibova, oradan sonra Lübben'de, Silistra Sancar, Lübben Köyü'nde ablam Basiye Talibova. Bugün doğum günü var, onu candan kutluyorum.
0: Ne kadar güzel böyle adım adım yani tane tane derler ya konuşuyorsunuz Sayme Hanım.
2: Tamam. Herkese bir selam.

0: anlıyorum bütün kardeşlerimi. Ablamı da onu çok seviyorum. Bir türküyle olabilirse ondan sonra selamlıyorum onun 78 yaşını.
1: Teşekkür ederiz. Ben belki yanılıyorum ama ben sizin sesinizi ilk defa duyuyorum. Başka defa aradığınız var mı?
0: Yok, başka defa aradığım yok. Naim Bakoğlu'nun komşusuyum. Ona arattığım var bu Sofya Radyosu'nu. Helen'e gelince kadar numarasını bulamadım. Buldum artıkın. Da onun için de şurada ve şeyden devamlı arayabilirim.
1: Tamam Saymak Hanım, her gün söylüyoruz zaten telefonlarımızı, bazen de tekrarlama fırsatımız oluyor. Çok teşekkür ederiz Lübben Köyü'nden tüm köydeşlerinize ve özellikle ablanıza selamlarımızı iletiyoruz.
0: Sağ olun.
1: Teşekkür ettik bizler de. Çok sevdiğim ve özlemle buradan Silistra'ya selamlarımızı efendim gönderiyoruz. Ve bir mesaj daha okumak istiyorum. Mesajlar hayli fazla. Vicdan Albayrak bize yazmış akşam ezan saatlerde. Merhaba, biliyorum biraz geç oldu, yazmaya çekindim. Çünkü daha geçen hafta sevgili arkadaşım Şevki Çakır bir yayında benden bahsetmişti. Ama bugün 31 Ağustos eşim Günaydın Albayrak'ın doğum günü. Sağlıklı, huzurlu, mutlu da nice 60 yaşlar diliyorum ve bir şarkı ona armağan ederseniz çok sevinirim. Selamlar, şimdiden teşekkür ederim diye yazmış sevgili Vicdan Albayrak. Bizler de efendim eşiniz Günaydın'ın doğum gününü kutluyoruz bir gün gecikmeyle de olsa. Sırada çok güzel bir türkümüz var, armağanımız olsun diyerek ve hemen Yeşil Fistan Allansın desin Osman Aziz.

0: Bizler Osman Aziz'in sesinden bu güzel türküyü dinlerken yeşil fistan allansın ne kadar güzel söylemişler ki Bedriye bugün yeşil fistanlı aslında. Belki Osman Aziz onun için söylemiştir. Bizler bu güzel türküyü dinlerken bizi Neofit Bozveliyevo Karıcalı'nın bu güzel köyünden sevgili Halil Bekir aradı. Dün zaten Bedriye onun türküsünü dinletmişti. Özellikle Hasko'nun Kladenet köyünden Mustafa'yı annesi Bedriye ki Bedriye değil bakın Pedriye Rodoplarda Pedriye'ymiş. Pedriye Hanım onların köyündenmiş. Babası Adem'i ve tüm komşularını selamlamamızı rica etmiş. Biz de iletiyoruz sevgilerimizle birlikte. Telefonumuzu hemen alıyoruz. Efendim hoş geldiniz.
1: Alo. Ben Dolunlu Sekulu köyünden Raziye.
0: Buyurun Raziye Hanım.
1: Şumeni Zagorçe köyünden benim yeğenimin bugün 30 yıl evlilik yıl dönümleri var. Gülçay ve Nuri. Onları selamlamak isteyelim bir türküyle, sıradan türküyle. Sağlık, sağlamlık, uzun ömürler, hep böyle çalışkan olsunlar.
0: 30 yıl geçmiş nasıl hatırlıyorsunuz Raziye Hanım?
1: Bak dün onu bana kimse söylemedi, dün aklıma geldi. Dedim yarın ben bunları selamlayacağım.
0: Onlar hatırlıyor mu acaba?
1: Evet hatırlayırım. Akşam sordum nasılsınız diye iyiyiz dedi. Gelin abiye Gülçay abiye dedim. Kınada oynayayım dedim.
0: Aa, öyle pazartesi akşamı da kınada var mı Raziye Hanım?
1: Yok yok o bana şaka yapıyor şimdi. Ha. Onların kınası, o zaman kınası vardı ya.
0: Anladım. Yani o 30 yıl geriye

0: Sizler söylediniz. Gönlünüz
1: Evet.
0: hep böyle
1: Evet.
0: güzelliklerle dolsun taşsın.
1: Sağ sağlam olsun, hep de böyle olsunlar.
0: Teşekkür
1: Ya.
0: ettik.
1: Evet.
0: Silistra'nın Sikkulovo köyüne Raziye Hanım'ın selamlarını, Şumeni Zagoriçe köyünden 30 yıllık evliliğini geride bırakan Gülçay ve Nuray'ı buradan selamlıyoruz. Belki bu sıralarda yani hayvan çiftliğinde acaba bizi dinliyorlar mı bilmiyoruz ama konu komşu duymuştur. Zagoriçe'de bizi dinleyen vardır ve küçük Çetin, küçük diyorum torun olduğuna göre Çetin'e de selamlarımızı iletiyoruz. Ve sevgili dinleyiciler, bugün 1 Eylül bizi çok değerli dinleyicimiz Şahsine Aliyeva'nın doğum günü. Yani bugün günlerde Şahsine Hanım diyoruz. Çünkü çok mesajımız var. İnşallah okumayı zaman yeter. Seniha Hasanova dün hemen canlı yayın sonrası yazmış bize. Merhaba Sayın Bulgaristan Radyo sunucuları, ben Seniha Hasanova. Annem Şahsine Aliyeva'nın 1 Eylül'de doğum günü var. Anneme sağlık, mutluluk ve uzun ömür dileriz. Ben kızı Seniha, damadı Fahri ve torunları Beray ve Eray. Annemi çok seviyoruz ve iyi ki varsın diliyoruz. Bütün radyoda çalışanlara teşekkür eder ve başarılar dileriz demiş. Devam ediyorum Şahsine Aliyeva'nın doğum gününü kutlayanlarla. Münever Osman yazmış. Ben Gulamu Gradişte'den 1 Eylül'de Popo'da oturan Şahsine Aliyeva'nın doğum günü kutlu olsun. Canım ablacığım, iyi ki doğdun, iyi ki benim ablam oldun. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, sevgi ve huzur getirsin. Yüzünden gülümseme, gönlünden güzellik eksik olmasın. Hayallerin gerçekleşsin demiş. Ve iyi ki varsın canım ablam, eşim Osman, Popo'da oturan kardeşi Ahmet Aliyev, diğer kardeşi Sadullah ve eşi Şirin ve Gülizar Çakırova'da selamlıyor diye yazmışlar. Şeyda Yu profilinden gelmiş mesaj şöyle yazılmış akşam geç saatlerde. Sevgili babaannem Şahsine Aliyeva'nın doğum gününü kutluyorum. Babaannem, doğum günün en içten dileklerimle kutluyorum. Sen hayatımızdaki tüm güzelliklerin kaynağı oldun. Bize sevgiyi, sabrı, iyiliği ve mutluluğu öğrettin. Senin yanında kendimi her zaman güvende ve huzurlu hissediyorum. Yeni yaşında sağlık, mutluluk, neşe ve sevdiklerinle geçireceğin daha nice güzel yıllar diliyorum demiş ve seni kelimelerle anlatamayacağım kadar çok seviyorum. İyi ki varsın, benim babaannemsin diye yazmış Şeyda Yu. Devam ediyorum mu? Muazzez Ali de yazdı. Merhabalar Sayın Sofya Radyosu. Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Biz teşekkür ederiz Muazzez Ali'ye bu güzel günü bize hatırlattığı için. Ne yazık ki dünyamızda barış yok. Bir savaş bitmeden diğeri başlıyor. Sevgili dinleyiciler, ama Muazzez Ali bugün barış günü olduğunu hatırlıyor ve aynı zamanda Popo'dan Şahsine Aliyeva'nın da doğum günü kutlu olsun. Kendisine sağlık, uzun ömürler dilerim. İyi yayınlar, esenlikler dilerim demiş. Devam ediyorum Şahsine Aliyeva'yla ilgili mesajlara. Zeyniş Kuş da yazdı. Bayağı uzun bir mesaj. Okumaya çalışacağım çünkü kendisi böyle çok çabuk darılıyor. Selam Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ekibi. Öncelikle Zeyniş ablanızda sıcacık, sevgi dolu selamlarımı iletiyorum ve bizlere güzel programlar hazırlayıp sunduğunuzdan dolayı sizleri tebrik ediyorum ve kutluyorum. Hadi işinizde kolay gelsin. Ben bugün ilk Sofya Radyosu dinleyicilerinden Şahsine Aliyev arkadaşımın doğum gününü kutluyorum. Canım Şahsinem, doğum günü kutlu olsun ve ailenle birlikte nice nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllara inşallah diyorum. İyi ki seni tanımışım. İyi ki benim için çok değerlisin. Seni seviyorum ve selamlarımı gönderiyorum. Sizlere de hayırlı programlar dileklerimle hoşça kalın demiş Zeyniş Kuş. Bizler de özel olarak Şahsine Aliyeva için çok güzel bir türkü seçtik. Ahmet Yusuf Elmas diyecek.

Popo'dan Şahsine Aliyeva için özel olarak seçtiğimiz bu türküyü dinlerken Gulyamovo'da köyünden Vesile Fey'in bizi aradı. O da uzun selamlama listesine ve Şahsine Aliyeva'yı selamlayan kişilerin listesine katıldı. Bizler de Vesile Fey'imin selamlarını iletiyoruz. Dün gelen mesajları okuyorum. Nurşen Şahin: merhaba Sayın Bulgaristan Radyosu sunucuları, dinleyicileri ve sevenleri. Ben Razgatili, İsperik Belediyesi Podayvak köyünden Nurşen. Size bugün yazma sebebim yine Podayvak köyünden olan kız kardeşim Nergül'ün eşi damat Aydın'ın 1 Eylül'de doğum günü olması. Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum ailesiyle birlikte. Yeğenim Furkan, Vasfi Şaban'ın Ak Güvercin türküsüyle demiş. Bugün dinletemiyoruz. 5 Eylül cumartesi günü düğünümüz var. Oğlum Şener ve gelinim Suzan evleniyor. Onlara huzur, sağlık, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Onları da özel bir türküyle selamlamamızı rica etmiş. 1 Eylül'de iki selamlamayı da yaparsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz diye yazmış Nurşen Şahin. Bizler de Şener ve Suzan çiftinin düğünlerini şimdiden kutluyoruz efendim. Nice güzellikler diliyoruz. Fani Karova profilinden bize yazdılar. Merhaba, 1 Eylül tarihinde doğum günü kutlayacak olan Yarabitsa köyünden sevgili anne Gülşan Karay'ı doğum günü nedeniyle selamlıyorum. Silistra'dan kızları Feyme ve Fatme Gül olmak üzere annemize sağlık ve mutluluk diliyoruz. Sevgilerimizle nice sağlıklı, huzurlu, mutlu ve hayırlı yaşlar diliyoruz Gülşen Hanım'a demiş, iletiyoruz. Ve işte size bahsettiğim Radyo Bulgaria ortak e-mailimize gelen bir mesajı sağ olsun bizim şefimiz Krasimir Martino bize gönderdi. Çok ilginçtir ki Sancho Panza profilinden gelmiş, elektronik

Posta da öyle yazılıyor ve Bulgarcasını okuyorum. İskamda pozdraven na Sofia Kubofotşumen i saprogatamo Emine Yakubova diye yazmış ve devamını Türkçe olarak söylüyorum. Sizin seçtiğiniz bir türküyle diye yazmış. Sancho Pansa kimse artık. Blagodare mnogo zdravena celi ekip demiş. Teşekkür ederiz, size de sağlıklı günler diliyoruz. Hemen şimdi Kıymet Barış'ın akşam gece yarısı yazdığı mesajı okuyorum. Ben Yarabitsa'dan Kıyme, benim Gülşan İngem'in doğum günü var, onu selamlıyorum. Eşi Naci, dayım, kızları Fehime, Fatme Gül, torunları Serkan, Aykut, güzel bir şarkıyla olsun. Kıymet Barış, sizler bize her gün yazıyorsunuz, biliyorsunuz bir şarkı değil, her gün türkü dinletiyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Sevcan Sadık, biraz önce Fani Karova'nın mesajı zannedersem aynı Gülşan Hanım'a gönderilmişti. Sevcan Sadık da yazmış. Ben Yarabitsa'dan Sevcan. Benim eşimin doğum günü var. İsmi Nezir. Okul şoförü, tam tamına 70 yaşını dolduruyor. Onu selamlayanlar oğlu Nevel, kızı Semra, torunları Derya, Yaman. Ona sağlık ve uzun ömürler diliyoruz. Ne kadar güzel isimler. Hem Derya hem Yaman. Eski isimler pek görünmüyor, duyulmuyor. Sakıp Erbaş bize yazdı. Yaşamak tek bir ağaç gibi, hür ve orman gibi kardeşçesine diyerek 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun diye yazmışlar. Uğriye Mutlu'nun mesajı doğrusu beni biraz üzdü gibi diyebilirim. Ve mesaj yazmıştı. Akşam canlı olmadığı için ben de cevap verdim. Benim dedemler akşamları bir radyo dinliyor ama adını bilmiyorum. Sofya Radyosu diyor dedem. Frekansı da 104 gibi bir şey demiş. Evet, 104 gibi bir şeyde yayın yapıyoruz. Sevgili Uğriye Mutlu, dedenize de buradan kocaman selamlar diyerek son mesajımız Emine Mustafa'nın olsun. Ben Podayva'dan Emine, tütüncü arkadaşlarımı selamlıyorum. Samuil'den Fethiye, Naziye, Gülcihan ve Vladimirovci'den Fikriye, Gürsel, Zeliha, Mehnur ve Podayva'dan Şengül, Şendoğan, Türkay ve kızları Kitançova'dan Nazile, Rabiye, Nevin, Atçe diye yazmış. Bizler de selamlıyoruz ve hoşça kalın diyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 31 Ağustos 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında haftaya başlarken programının dinleyici kısmının tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülten aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Boyko Borisov, sahada birlik olmazsa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir şansımız yok açıklamasında bulundu. Andrei Gyurov yarın Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacak. Bulgaristan İçişleri Bakanı Varşova'da Avrupa Birliği'nin dış sınır güvenliğini görüşecek. Ağustos ayında Şumen ilinde 3200 aile ısınma yardımı aldı. Şimdi haberlerin detayları. Gazetecilere konuşan GERB lideri Boyko Borisov, sahada net bir demokratik birlik olmadan parti adaylıklarının yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir şansı yok dedi ve partide seçimlere katılmak için farklı seçenekleri görüşmeye devam edildiğini sözlerine ekledi. Sağın tümü sola karşı çıkabilmesi için aklı başına gelmesine yaklaşık 10 gün kaldı ifadelerini kullanan Borisov, aksi takdirde İlyana Yotova daha şimdiden tebrik edilebilir dedi. GERB lideri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri artık önceki seçimlerden farklı ve mevcut devlet başkanı bir girişim komitesi tarafından aday gösterilecek ve iktidardaki İlerici Bulgaristan Partisi onu destekleyecek sözlerini kullandı. Son geçici başbakan Andrei Gyurov, Prodojame Prumyanata ve Demokratik Bulgaristan partilerinin muhtemel adayı da bir girişim komitesi tarafından aday gösterilecek ve bundan sonra destek arayışında olacak. Partinin kendi adayının olması gerektiğini belirten GERB partisinin popüler simalarından biri olan Delian Dobrev, Gyurov sağın birleştiricisi ise eğer GERB'den hiç kimse ona oy vermeyecektir açıklamasında bulundu. Delian Dobrev'in sözlerine göre Burgas Belediye Başkanı Dimitar Nikolov, GERB Genel Başkan Yardımcısı Tomislav Dončev ve eski Başbakan Rosen Zelaskov olmak üzere Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 kişi sorumluluğu üstlenebilir. Son geçici hükümette başbakan olan Andrei Gyurov'un sağ partilerin desteğini alması beklenen Cumhurbaşkanlığı adaylığını yarın açıklayacak. Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR'ye yaptığı açıklamada Gyurov, medya mensuplarına gönderilecek davette etkinliğin nerede yapılacağının netleştirileceğini söyledi. Gyurov'un adaylığının bir girişim komitesi tarafından açıklanması beklenirken, Cumhurbaşkanı yardımcılığı için ise Gyurov hükümetinde İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olarak görev yapan eski başsekreter Georgi Kandef'in aday gösterileceği bildirildi. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı ve yardımcılığı adaylığını şu ana kadar Demokratik Bulgaristan ve Prodojame Prumyanata destek verdi. Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerjev, Polonya'nın başkenti Varşova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

verecek. Ziyaret programında Polonyalı mefkidaşı Marcin Kierwiński ile yapacağı ikili görüşmede Avrupa Birliği'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesiyle organize suç ve siber suçlarla mücadele konularının ele alınması bekleniyor. Demircev'in ayrıca Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'in merkezini ziyaret etmesi ve ajansın icra müdürü Hans Leitens ile görüşmesi planlanıyor. Temaslarda Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının korunması, düzensiz göçle mücadele ile Frontex'in kapasitesinin ve operasyonel imkanlarının gelecekte geliştirilmesi konuları değerlendirilecek. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Haskovo Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Topolovgrad'ın Oreşnik köyünde pazar günü öğleden sonra meydana gelen yangın söndürüldü. Yangın kontrol altına alınırken yerleşim yeri için herhangi bir risk bulunmuyor. Alevler anızları, kuru otları, çalılıkları ve ormanı sardı ve köyünün son evlerine kadar ulaştı. Yangının Oreşnik yakınlarındaki bir mikro baraj bölgesinde başladığı ve kuru bitki örtüsünün hızla yayılmasına neden olduğu tahmin ediliyor. İtfaiyeciler, köyden gönüllüler, Topolovgrad Belediyesi Gönüllü Birliği, orman yetkilileri, polis memurları ve tarım makineleriyle birlikte çiftçiler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Böylece yangının köye de yayılması engellendi. 4 itfaiye ekibi olası yangınların yeniden alev evlenmesini önlemek için gece boyunca bölgede görev başında kaldı. Şumen ilinde Sosyal Yardım Müdürlüğü'ne yaklaşık 13.650 kişi 2026-2027 ısınma sezonu için ısınma yardımı almak üzere başvuruda bulundu. Benere Şumen Radyosu'nun haberine göre başvurulardan 845'i reddedilirken en yaygın gerekçelerin yüksek gelir ve birden fazla konut sahibi olmak olduğu anlaşıldı. 1 Kasım 2026 ile 31 Mart 2027 tarihleri arasında olan ısınma sezonu için yardım başvuruları kişinin ikamet adresine bağlı Sosyal Yardım Müdürlüğü'ne yapılmaktadır. Bildirildiği üzere başvuru kapsamında diğer kamu kurumlarına bulunan bilgilere de erişim sağlanıyor. Başvuru sahipleri beyan formunu doldurarak farklı sistemlerde gerekli kontrollerin yapılmasına izin veriyor. Bu kapsamda emekli maaşları, tapu ve sicil müdürlüklerindeki kayıtlar, gerçekleştirilen gayrimenkul işlemleri ve çalışma bürolarındaki bilgiler inceleniyor. Çalışan kişilerin başvurudan önceki 6 aylık döneme ilişkin gelirlerini işverenlerinden alacakları belge ile ibraz etmeleri gerekiyor. Ayrıca kira ve tarımsal gelir gibi diğer kazançların da belgelenmesi isteniliyor. Belgelerin basılı olarak sunulması gerekirken diğer bilgiler elektronik sistem üzerinden kontrol ediliyor. Isınma yardımının aylık tutarı 64 avro 39 sent olarak belirlendi. Bu yıl yardım 2 ödeme halinde ödenecek. Kasım ve Aralık aylarını kapsayan ilk ödeme 128 avro 78 sent olacak. Ödeme yardımının onaylanmasına ilişkin kararın verildiği ayı takip eden ayda yapılacak. 193 avro 17 sent tutarındaki ikinci ödemenin ise gelecek yıl 31 Ocağı kadar ödenmesi planlanıyor. Şumen ilinde Ağustos ayında ısınma yardımının ilk ödemesinden 3.200 ailenin yararlandığı bildirildi. Tuna Nehri Araştırma ve Bakım Yürütme Ajansı'nın verilerine göre Tuna Nehri'nin Bulgaristan bölümünün neredeyse tamamında son 24 saat içinde su seviyesinde yeni bir yükseliş kaydedildi. Veriler 6 santimetre ile en büyük artışın olmak üzere Oryakovo'da ve 4 santimetre ile Nikopol'da olduğunu gösteriyor. Artış nehrin Lom ve Svistov bölümünde 3, Novoselo 2 ve Ruse'de 1 santimetre olurken bir tek Silistra yakınlarında asgari düşüş kaydedildi. Nehrin tamamında gemi seyri seferine ilişkin tüm kısıtlamalar yürürlükte kalmaya devam etmektedir. Hidrolojik durum ciddiyetini korumaktadır. Hava durumu. Eylül ayının ilk gününde de sıcaklıklar etkili olacak. Salı günü güneşli. Batı ve Orta Bulgaristan'da bulutlanma artacak ve yer yer kısa süreli ve geçici olarak gök gürültülü sağanak yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı kuzey ve doğu bölgelerde 31 ile 36 derece arasında değişirken Sofya

0: Ya da 32 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava hakim olacak. Kuzeydoğudan ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 27 ile 28 derece, deniz suyu sıcaklığı 24-26 derece arasında olacak. Dağlarda güneşli hava seyredecek. Öğle saatlerinde ve öğleden sonra batıdan bulutlanma artacak ve yer yer gök gürültülü kısa süreli yağışlar düşecek. Kuzey, kuzeybatıdan ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 25, 2000 metrelerde 17 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Mikrofon başında ben Bedriye Halis ve rejide ses yönetmeni arkadaşımız Agop Dataosyan ile birlikte önümüzdeki dakikalarda da size eşlik etmeye devam edeceğiz. Günün getirdikleri programında bu akşam Razgrad, Şumen ve Çılgrad'dan geçecek yolumuz. Razgrad'ın merkezinde yeşil kuşağın korunması için imza kampanyasının düzenlendiğini, Şumen'de yılın başından bu yana sadece 6 köpeğin evlat edindiğini ve Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünden Milli Temel Dini Bilgiler Yarışması Momçılgrad'da düzenlendi diyeceğiz. Şevkiye Çakır'ın sunumuyla tüm bu ilginç haberlerle bir şarkı arasından sonra huzurunuzda olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: şişe. Razgrad'ın merkezinde bulunan 36 dekarlık yeşil arazinin yerine inşaat yapılmasına karşı düzenlenen imza toplamasına yüzlerce insan katıldı. Kampanya 2 Eylül tarihine kadar devam ediyor. Razgradlı vatandaşların memnuniyetsizliğine yeşil alanın bulunduğu yerde AVM'nin inşa edilmesi yönündeki yatırım niyetleri yol açtı. BNR Şumer Radyosu muhabiri Stoyan Stoyanov, radyomuzun Razgrad oturan dinleyicisi ve Selka Ivanova'nın sözlerine atıfta bulunarak, şimdi kesilmesi planlanan ormanın sosyalizm döneminde şehrin sanayi bölgesiyle konut bölgesi arasında koruyucu bir bariyer olarak oluşturduğunu aktardı. Belediye meclis üyesi Kaloya Monef de yeşil kuşağın yok edilmesine karşı çıktı.
1: Projekte predvizde polnesiçene na fişki darveta.
0: Tüm ağaçların kesilmesi ve onlarca dekarlık alana beton dökülmesi kaçınılmaz olarak daha da büyük çevre sorununa yol açacak. Oysa bu bölgede binlerce insan oturmaktadır dedi. Semt sakinlerinin bir bölümü ağaçların hasta olduğuna dair sunulan özel bitki sağlığı ekspertiz raporunu kabul etmiyorlar. Bin ağacın kesilmesinin çevreye yapacağı etkinin değerlendirilmesinin gerekli olup olmadığına dair Ruse Çevre ve Sular Bölge Müfettişliği karar verecek. Çevre Müfettişliği ÇED raporunun gerekli olduğuna ilişkin karar verirse yatırımcı yapılması planlanan ticaret merkezinin suya, havaya olan etkisine ilişkin teferruatlı inceleme yapmak mecburiyetinde kalacak.

0: Şumen'de bulunan Tonka Petrova barınağında 200'den çok köpek bulunmaktadır. Barınakta 4 patillere çip ve aşılar konulsa, daha büyük olanlar ise kısırlaştırılsa da ülkemizde evlat edinenlerin sayısı çok azdır. Bununla beraber yılın başından bu yana Almanya'ya gönderilen köpeklerin sayısı 90'ın üzerindedir. Barınağın yöneticisi Zlatina Peneva, Benere Şumen Radyosu'ndan iş arkadaşımız Tvetelina Gürgeyeva'ya konuşurken, bu yılda Bulgaristan'da sahiplenen hayvanların sayısının sadece 6 olduğunu belirtti.
1: Обикновено искат кучето да е малко на възраст.
0: Gelenlerin çoğu köpeğin yaşça küçük olması, büyüyünce de küçük kalmasını istiyorlar. Oysa köpeklerimiz ırksız olduğu için en az orta büyüklükte. Bazıları ise epey iri oluyor. Köpeğin büyüyünce ufak kalacağına ilişkin garanti vermek durumunda olmadığımı söyleyince vazgeçiyorlar dedi. Zlatina, barınağın 2015 yılından bu yana çalıştığı Alman Derneği'nin Şumen'deki köpeklere ev ve aile aradığını ve Almanya'da sahiplenme sürecinin çok daha uzun ve titiz olduğunu anlattı. 6 yaşındaki Rada ve ailesi köpek evlat edinenler arasında yer alıyor.
2: İskam da kažem na korata da si zemat kuće od prijuta, zaštoto tam sa mnogo hubavi kućancata. Az nema da gi karam da si zemat kuće, zaštoto njako gi je strah od kuće.
0: İnsanlara barınaktan köpek almalarını söylemek istiyorum dedi 6 yaşındaki Rada ve sözlerine şöyle devam etti. Oradaki köpekler çok

Güzel. Bazıları köpekten korktukları için ısrar etmeyeceğim dedi. Şumen'deki belediye barınağı sırf evlat edinmeye aday olanları değil, köpekleri gezdirmeye istekli olanları da bekliyor.

Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen Milli Temel Dini Bilgiler Yarışması final programı Momçilgrad'da gerçekleştirildi. Ülke genelinde yaz Kur'an kurslarına devam eden ve kendi bölgelerinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren yaklaşık 100 öğrenci milli yarışmada bölgelerini temsil etmek hakkı kazandı. Farklı bölgelerden gelen öğrencilerin bilgi ve heyecanlarını paylaştığı final programında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Programda yaz Kur'an kursu öğrencileri tarafından ilahiler ve şiirler seslendirilirken hazırlanan skeç de katılımcılara sunuldu. Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kazım, etkinliğe katılanlara gönderdiği mesajında "Giderek daha hızlı değişen bir dünyada insanın istikrarlı manevi desteklere ihtiyacı vardır. İnanç da bunlardan biridir. Özellikle gençlerin inançlarını, geleneklerini ve manevi miraslarını bilmeleri çok önemlidir" ifadelerine yer verildi. BNR Kırcalı Radyosu'nun bildirdiği üzere resmi konuklar arasında Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Ahmet Hasanov, yardımcıları Beyhan Mehmet ve Durali Durali, bölge müftüleri, Plovdiv'deki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolos Muavini Murat Palut, Momçilgrad Belediye Meclisi Başkanı Ersin Ömer ve Belediye Sekreteri Mehmet Mehmet yer aldı.

0: Değerli dinleyiciler, böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Haftaya Başlarken programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Haftaya Başlarken programı sizden gelen mesajlarla devam ediyor. Mesajları geliş sırasına göre okumaya başlıyorum. Cuma gününden olan mesajlarla başladım bile. Ömer Ömer profilinden gelmiş. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Staroselişte'den Ömer Gafur. Bugün 31 Ağustos Pazartesi köyden Alper Traktörcü'nün çocuğu Umut'un ve Yonkova'dan Atke teyzemin doğum günleri. 3 Eylül Perşembe Sofya'dan Mustafa İzbiştali Hoca'nın doğum günü. 4'ü Cuma Sura ile eşi Müzeyyen'in evlilik yıl dönümü. 5'i Cumartesi Ludogorti'den Nerkin Ço'nun doğum günü ve 6'sı Pazar köyden Seyde Patron ablamın ve Türkiye Gebze'de oturan Berk kuzenimin doğum günleri, Varna'da oturan Cüneyt abim ile eşi İlknur ablamın ve köyden Rıza amcam ile eşi Gülşen yengemin evlilik yıl dönümleri. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Ne muradınız varsa versin, sıradaki türkü onlara gelsin, iyi günler, Allah'a emanet olun diye yazmış Ömer Gafur. Teşekkür ediyoruz kendisine bu mesajı için, sizler de öyle. Ziyaydin Yümer Popi profilinden Cuma günü gelen mesaj. Merhaba Sayın Sofya Radyosu sunucuları. Ben Razgrad'ın Brestovene köyünden Ziyaydin Yümer. Ninem Naciye'yi selamlamak istiyorum. Ona sağlık, mutluluk ve huzur dilerim diye belirtmiş. Bizler de Naciye Hanım'ı böylece selamlamış olduk. Ziyaydin Bey'in ninesi oluyor. Radyomuzu hiç kaçırmadan dinlediğine de eminiz. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek Naciye Hanım. Tahsin Yusuf bize pazar günü yazdı. Sofya Radyosu programcılarına hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar dilerim. Ben Tervel Belediyesi'nin güzel, şirin Bojan Köyü'nden Tahsin Yusuf. Radyonuz aracılığıyla köyümüzde tarımla uğraşan, toprağa emek veren ve gençlerimize iş imkanı sağlayan değerli üreticilerimiz Beysin Mustafa oğlu Berk ve Mustafa Hasim başta olmak üzere

Tarlada gece gündüz direksiyon sallayan emektar traktörcülerimiz İlyas Galip, Yüksel Nazmi ve onların yanında alın teri döken tüm işçi kardeşlerimize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Hepsine işlerinde kolaylıklar, kazasız belasız bir çalışma sezonu ve bol bereketli kazançlar diliyorum. Bu selamımın ardından tarlada emek veren tüm bu canlılar için sıradaki türküyü armağan etmek istiyorum. Türkü eşliğinde hepsine hayırlı işler olsun diye yazmış Tahsin Bey. Siz istersiniz de biz bu isteğinizi yerine getirmez miyiz? Tüm çalışanlara bizler de ekipçe kolaylıklar diliyoruz ve güzel türkümüzle selamlıyoruz. Üzeyme Mehmedova ve Fatma Şabanova ikilisi söylüyor, yol boyunca üç kuşlar.

0: Ve şu anda her iki hattımızda da dinleyicimiz var. Bakalım ilk olarak kimi bağladılar. İyi günler. Alo.
1: Alo.
0: İyi günler. Buyurun sizi tanıyalım.
1: Hasan Aziz.
0: Nasılsınız Hasan Bey?
1: İyiyiz. Zatobüs'ten. İsteyenin selam ama Gornikov'da üşen otobüsü. Yorgan.
0: Evet.
1: Katmeli yorgan, katmeli yastık.
0: Tamam Hasan Bey, selamlayacağız istediklerinizi ve sizi de selamlayacağız. Loto listede selamlar, sevgiler gönderdik. Sıradaki türkümüzü de selamlayacağız. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: Selamlar aleyküm Bedriye Hanım.
0: Aleyküm selam Yılmaz Bey, nasılsınız?
2: Vallahi hamdolsun sizlere sormadım. Nerede kaldınız kulaklarınız? Vallahi radyoda sizleri zor bekledi geriye siz radyoya diyene.
0: Teşekkür ederiz. Buradayız. Böyle enerjik bir şekilde. Buyurun.
2: Hele şükür, hele şükür kavuştular sizlere.
0: Sağ olun.
2: Ondan sonra bu sabah Şevki Hanım'ı canı gönülden böyle doğrudan yerin döktürdü ortalığı. Doğrudan bu böyle su her ikinizde.

0: siz hem Şevki Hanım, sizi dinledikçe türkülerim başka ama sizin sesiniz duydukça gerçekten inanın. Böyle doğrudan gönlün doğrudan garaj kapar gibi açılır Bedriye Hanım.
1: Teşekkür ettik Yılmaz Bey, ekip olarak size sağ olun güzel sözleriniz için. Buyurun.
0: O yüzden bu hafta kısmetse buradan sizin aracılığınızla Golemo'da Voda'dan Vesiye Hanım nasıl der, sizin aracınızdan bu hafta kısmetse düğüne gideceğiz Bodayva'ya. Burada eş dostlan. Oradan buradan ismi Gül Tetem'e seslenmek isterim. Hazırlasın baklavaları, pideleri. İlk başta ona gideceğim. Bakalım nasıl ağırlayacak Burgaz bölgesinden Kereşa'da gelen Yılmaz'ı bakalım.
1: Eminim bütün marifetlerini gösterecek. Çok güzel bir şekilde ağırlayacak. Güzel sohbetler yapılacak Yılmaz Bey. Evet.
0: Ondan sonra burada sadece Burgaz bölgesinden Dobromir köyünde Kamil Ahmet kardeşime Canı Göl'den buradan selam olsun kendilerine. Bana da selam yok mu diyenlere de gitsin Bedriye Hanım. Hoşça ve dostça kalın.
1: Gitsin Yılmaz Bey. Teşekkür ettik. Selamlar, sevgiler gönderdik biz de ekipçe sizlere. Diğer mesajımız, sıradaki mesajımız Atça Ali'den olacak. Selam, iyi yayınlar. Ben Atça Okoş Köyü'nden. Bugün eşimin doğum günü. Adı Halil. 64 yaşında oluyor. Güzel bir türküyle selamlarsanız sevinirim diye yazmış Atça Hanım. Ve devamında neler mi yazmış? İyi ki doğdun canım eşim. Doğum günün kutlu olsun hayat arkadaşım. Rabbim sana sağlık, huzur ve uzun ömür nasip etsin. Hayatın boyunca yüzünden tebessüm, gönlünden huzur eksik olmasın. İyi ki varsın, iyi ki hayatımda ve yanımdasın. Birlikte nice güzel, huzurlu ve mutlu yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum diye yazmış Hatice Hanım. Çok güzel bir mesaj. Böyle gerçekten şanslısınız Halil Bey. Doğum gününüz kutlu olsun. Eşiniz sizi bu kadar çok seviyorsa şanslı olmamak mümkün değil. Eminim siz de aynı duyguları kendisiyle paylaşıyorsunuz. Güzel bir türkü seçtik sizler için, dinleteceğiz. Ancak ondan önce dinleyicimiz var. İyi günler.
2: İyi günler. Günaydın Bedriye Hanım.
1: Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
2: Hoş bulduk. Ben Ayşe Süleyman. Zornivo Terbiyo Belediyesi'nden.
1: Buyurun Ayşe.
2: Bugün benim güzel torunlarımdan biri olan Dilara 18 yaşını dolduruyor. Onu selamlamak istiyorum. Hayatında bol şanslar, mutluluklar, okulunda başarılar dilerim. Onlar Avusturya'da yaşamakta. Buradaydılar ama gittiler. Şimdi şu anda diğer kızlarım Aleyna ve Rümeysa burada. Onların hepsini selamlıyorum. Ve bir şey de eklemek istiyorum.
1: Evet.
2: Kızıl tarafından bir dinleyiciniz adı neydi bilmem. Bir konuya parmak bastı, çok önemli. Aynı dinleyiciler sık sık katılıyorlar. Bu pek doğru değil bence. İşte o insanlara sivrisinek saz anlamayanlara davuzluğuna al diye bir söz var. Onlara seslenmek istiyorum. Her şey kararınca oldu mu güzel olur. Size de işlerinizde başarılar dilerim. İyi günler.
1: Teşekkür ettik Ayşe Hanım bizler de. Bizi Dolma Şevki'ye çakır. Şimdi kulaklıktan söyledi. Dolma bu sözleri hani geçenlerde söyledi dediniz ya, Sakıp Bey söylemiş. Kırcalı'ya bağlı Dolma Kula köyündenmiş. Onun düşüncelerini Dolma Krepost özür dilerim. Düşüncelerini böyle paylaştı. Siz de paylaştınız. Bizler Dilara'nın doğum gününü buradan ekipçe kutluyoruz. Sağlıklı, güzel ömürleri olsun. Dileklerinize katıldık. Okulunda da başarılar diliyoruz. Aleyna ve Rümeysa'ya da selamlar olsun diyoruz. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
3: İyi günler Vedra abla.
1: Hoş geldin. Teşekkür ederim Aynur Hanım. İyiyiz. Sizler nasılsınız?
3: Ben de ben istiyorum bizim gelini selamlama geçmiş doğum gününü.
1: Evet.
3: Okoş Kövü'nde adın Malan. Kocasının adı Şaban, kaynasının adı Makmule, kaynatasının adı da Şevket, ada kızı var. Sırada türkü onlara gelsin Bedri abla. İyi günler size.
1: Sizin de gününüz güzel olsun Aynur Hanım. Sıradaki türkümüz Nalan Hanım'ın içinde gelecek. Geçmiş doğum gününü bizler de kutladık ve çok güzel bir türkümüz var.

0: şimdi hattımızda İsperih'e bağlı Peçenite köyünden Meliha Hanım var. İyi günler.
1: İyi günler, iyi günler. Merhaba, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun Meliha Hanım.
1: Ben şu anda Varaslar köyünde bir arkadaşım biraz rahatsızlandı, ameliyat geçirdi. Bana haber geldi. Ben ona geçmiş olsun dilememişim. Buradan sizin aracınızla Sevcan arkadaşıma çok çok geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ve Varaslar'da Çetin arkadaşlarımız var, Çetin'e gidiyoruz. Onlara da çok çok selamlar ediyorum. Ve bugün Türkiye'den gelen torunum var, Eray. O da bende misafirler geldi. Ona da çok teşekkür ederim babaannesinin geldiği dolaştığı için. Ve Peçenite köyünden bütün halkınıza çok teşekkür ederim. Çok selamlar ediyorum. Ve bütün dinleyicilerimize herkese selamlar olsun. Kucak dolusu. Öpüyorum buradan herkesi. Selamlar.
0: Biz de teşekkür
1: ederiz. Herkese gelsin.
0: Sıradaki Türkümüz Meliha Hanım sizi tanıyan herkese ve şu anda bizi dinleyen herkes için gelecek. Teşekkür ettik. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler. Merhaba Bedriye Hanım.
0: Hoş geldiniz programımıza. Buyurun.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok şükür bizler. Ekipçe çok iyiyiz. İnşallah siz de iyisinizdir.
2: Ha, iyiyiz çok şükür. Ben şimdi bir selamlama yapmak istiyorum.
0: Tabii.
2: Cumartesi doğum günü vardı. Onunla buradaydı, döndüler. Fransa'da yaşayırlar. Kardeşim karşı hanımı Ayten.
0: Evet.
2: Onu selamlamak istiyorum sıradaki türküyle.
0: Tamam, bizi Dolet köyünden Vildan Hanım aradı. Selamlayacağız. Başka selamlamak istediğiniz var mı Vildan Hanım?
2: Kardeşimle tüm ailesine gitsin. Sağlık sağlamını diliyorum ona. İyi günler diliyorum size de.
0: Teşekkür ettik. Bizler de sizin gününüzün güzel olmasını diliyoruz. Renk kattınız programımıza. Teşekkür ettik Vildan Hanım'a. Sıradaki mesajımızla devam ediyorum. Bize Sacide Mehmet yazdı. Merhabalar Bulgaristan Radyosu'nun saygıdeğer ekibine, sevgili spiker hanımlar. Bugün Şahsine Hanım için özel bir gün. Şahsine Hanım'ı radyo aracılığıyla tanıdım. İyi ki varsın. Onu tanımama, iyi ki varsınız. Onu tanımama sebep oldunuz. Şahsine Hanım'ın bugün doğum günü var. Onu radyo aracılığıyla canı gönülden tebrik ederken, önce sağlık, huzur, mutluluk, hep güzelliklerle dolu bir ömür dilerken, her şey gönlünce olsun inşallah. Allah ne muradın varsa versin. Seni çok sevdiğimi söylemiş olayım. Sıradaki türkü varsa.

0: Ona gelsin. Aynı zamanda bütün radyo dinleyenlerine de gelsin. Selamlar, sevgiler, saygılar herkese. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diye yazmış Sacide Hanım. Teşekkür ettik. Şahsine Hanım'ın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Bu güzel mesajınızı ilettik bile. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
1: İyi günler, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
1: Ben Okoç'tan Murat.
0: Buyurun Murat Bey.
1: Ben komşumu Halil Agam'ı selamlamak istiyorum. Bugün doğum günü var.
0: Evet.
1: Ona sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diliyorum.
0: Biz de bu dileklerinize katılıyoruz. Böyle komşu olarak sık sık görüşüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Sohbetleriniz bol olsun, kahveleriniz bol olsun diyoruz Murat Bey.
1: Evet, sağ olun.
0: Teşekkür ederim.
1: Ve bütün halkımıza gelsin o korşa.
0: Olur.
1: Diğer şarkı.
0: Tamamdır. Sıradaki türkümüz o koşta bizi dinleyen herkes için gelecek ama tabii başta Murat Bey için gelecek. Çünkü o Halil Bey'i selamladı. Halil Bey'in bugün doğum günü varmış. Sağlık diliyoruz her ikisine de. Ve sıradaki türkümüzde şimdi sizleri selamlıyoruz. Rukiye Zaimova söylüyor. Daldan dala ip gerdim. İpekli mendil serdim.

Ve sıradaki mesajımız Tevfik Hatipov'tan geldi. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum sizlere. Ben Tevfik Hatipov. Trgoviste'nin Kralevo köyünden dün benim oğlumun ve kızımın doğum günü vardı. Ayın 27'sinde gelinimin doğum günüydü. Gelinimin adı Şafiye, oğlumun adı Ali, kızımın adı Emine. Sağlık, mutluluk dilerim hepsine. Bizler de bu dileklerinize katıldık. Doğum günleri kutlu olsun. Sağlık diliyoruz bizler de. Son mesajımız Aylin Süleyman'dan. Merhaba Bulgaristan Radyosu. Ben Kırcalı'nın Nanovitsa